5 horas e 16 minutos. Hakunele Gitile Moçambique, Gitile Vahanyi Valum Província ya Inhambane, Gitile Vahanyi va ma província Mangwane ma hingisa ku lumu atikweni ka Moçambique. Gitile loko hi ya lumu Inhambane, Gitile Hongwini, Gitile Masinga, Gitile Kisiko dropeni ka Inhambane, Gitile Panda. Gitile funya loro, gitile mabot, gitile vahangi vali mashish, gitile vonte la vahingi saku hi kamandao yoko hambana mbana lumu provincia lia hina ia Inhambane. Hi la vete la chikati cha 5 horas ni 30 minutos, kasi kuzua longoloko gitile murimi.

Yebo. Uyabona manje nginikhumbuza kudala, siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane, siyezwana.